tabali maswa tabali mukuru tabali nze mukuru ku tabali nze senkome tabali makhete le khitale khata ku tela miti miti kai ke tshikapane mampisi tshisi hai swa morana hlati kwa habibi tabali maswa tabali mukuru tabariyetse mukuru ku tabariyetse senkome tabariyetse senkome tabari makhete le khitale khata ku tela